0: Bilal Osman Davut Kutay'ı. Ya bana çok ıslanınca eskiden çeken peşeri zifte.
1: Ağladı.
0: Ayşe, misala kursa kusurum ya. Yükeli na özgür.
1: Ya bu.
2: Uhlale nopekicele kuyizi lomzansi. Uhlale nopekicele kuyizi lomzansi.
3: Camera ngishuza, camera ngishuza.
1: I go day mod la. Uthe ama TV angilandeli, angilandeli.
2: Upholiwe.
1: Upholiwe.
2: Akutatazelwa. Izilomzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.0.